nyam valema ala biri bonya fama denga ala biri bonya bangula bonya yate ala li bonya ala biri bonya fanula bonya yate ala li bonya.

14 bin yıl gezdim pervanelikte. Sıdkı ismi buldum divanelikte. İçtim şarabını mestanelikte. Kırkların ceminde dara düş oldum.

Özümü katım insan sıfatından çok geldim gittim bülbül oldum firdevs bağında öttüm bir zaman gül için zerre düş oldum